Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala.

Hepsi çok özlemekten vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden. Kanatlarım büyüktü, ellerim

açacaktım, bulutları aşacaktım. Masmavi gökyüzünden yeryüzüne bakacaktım.

Hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Radyosu, Radyo Türkumaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Güne güzel bir başlangıç yaparak hem bugüne hem de hafta sonuna en güzel şekilde hazırlanmayı umuyorum her birimiz için. İnşallah da başaracağız. Hep başardık, bu sabah da başaracağız. Bu hazır en sevilen gündür ya haftanın da cuma günü. İşte bu güzelliğe de yakışır bir başlangıç yapalım. Tabii her şeyden önce hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. O zaman şu an yollarda bizleri dinleyen dinleyicilerimize yolunuz açık olsun. Güzel bir iş günü, güzel bir yaşam günü olsun her birimiz için. Ve tabii ki günaydın. Dın dın dın.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kasko.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: Haftaya veda, yeni güne en güzel merhaba. Hepsi bu programda. Sen de katıl aramıza dedik sosyal medya adreslerimizde paylaşılan son gönderimize. Bakalım kimler o paylaşıma dair yorumlar ya da o paylaşımı görmese de yine aramıza katılmış. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Serap'ı gördüm İzmir'de. Günaydın. Harun, hoş geldin aramıza. Günaydınlar olsun. O da sıradaki şarkıyı bütün Radyo Turkuaz dinleyenlerine armağan etmiş. Teşekkür ederim. Yüreğine gönlüne sağlık. Zühre de Almanya'da. Cumamız mübarek olsun, dualarımız kabul olsun diyerek bize eşlik ediyor. Amin. Hoş geldin.
1: Günaydınlar Ede. Kahramanmaraş'tan kucak dolu sevgiler.
0: Günaydın.
1: Cuma gününün hayrı, bereketi hepimizin üzerine olsun. Amin. Hayırlı cumalar Turkuaz ailesi.
0: Ede, hoş geldin aramıza. Günaydın Hamza. Kahramanmaraş'ta bizlerle. Mahmut Elibol Kırıkkale'de bizleri dinliyor. Coşkun kaptanımız Antalya'da yola revan olup radyosunu açanlardan. Almanya'dan selamlarıyla Aydın Helimoğlu bizleri şu an dinleyenlerden. Hoş geldin. Yine Kahramanmaraş'ta Deniz'de bizlerle. Neşemiz daim olsun inşallah. Arife ile Konya'dayız. Dolu dolu yaşayacağımız bir gün olmasını dilemiş. Hayırlı cumalar mesajıyla. Teşekkür ederim. İzmir Buca'da yine selamlarıyla bizlerle bu anı paylaşan Nevzat. Günaydın. Hoş geldin sen de aramıza. Ve Siirt'te de Harun şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında. Bakın kim geldi.
2: Günaydın Uğur abi.
0: Günaydın.
2: Ben Dilip.

0: Ya Zeynep, bugün cuma. Allah herkese sağlık, mutluluk, huzur versin inşallah.
1: Amin.
0: Bir de öğretmenimin ellerinden öperim.
1: Amin.
0: Hayırlı cumalar. Güne uğurla başla, mutlu kal.
1: Günaydın.
0: Dın dın dın. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Zeynep'imiz. Hoş geldin. Ben de seni çok seviyorum. Biz de hatta. Gül öğretmenimiz tatilde olduğu için tatil bölgesinde de çok çekemiyormuş telefon. O yüzden aramıza katılamayabiliyor bazen. Çok şükür sağlığı saati yerinde. O yüzden bunu da paylaşayım istedim. Oh be. Zeynep çok teşekkür ederim. Günaydın. Günümüzün sohbet konusu. Acaba sadece bana mı oluyor diye düşündüğünüz şeyler sevgili dinleyenler. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital

0: Malatya'dan sevgi ve saygılarımızla hayırlı cumalar. Rabbim herkese bir kolaylık versin.
1: Amin.
0: Sabahları Radyo Türkoğaz'la dinlemek bizleri gerçekten motive ediyor.
1: Aley.
0: Bütün servis arkadaşlarıma buradan Allah kolaylık versin diyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz Davut Yalçın. Sana ve tüm mesai arkadaşlarına kolaylıklar olsun. Yeşim İzmir'de günaydın dın dın dın mesajıyla aramızda. Yine Adem Yıldırım'da şu an Ceylan Pınar'da Şanlıurfa'da şu an yolda olan herkese hayırlı cumalar mesajını, hayırlı yolculuklar mesajını da ulaştırmış. İyi yolculuklar diliyorum. Elmas Gürel aramıza katıldı. Mutlu sabahlar. Nuran günaydın. Günaydınlar. Hoş geldin aramıza. Ahmet de yine İskenderun'da bizlerle işe giderken ona da sevgilerimizi gönderelim. Ve Büşra günaydın, kolaylıklar dilekleriyle Bursa'da aramızda, o da şu an. Benden sıradaki şarkılar Buse kardeşime, Suzan ablama, Kahraman abime ve tüm çalışma arkadaşlarına armağan etmemizi istedi. Geldi bile. Ve Denizli'deyiz. Aa, bir de hem de Cemilem şarkısına denk geldi. Fatma'nın mesajı günaydın. Gül öğretmenimiz hayırlı cumalar dilerim diyerek hepimize sevgilerini iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Arif de Afyon'da aramızda. Günaydın. Sohbet konumuz acaba sadece bana mı oluyor diye düşündüğünüz şeyler sevgili dinleyenler. Mesela bunun ilkini ben paylaşabilirim. Mesela işte kötü bir şey olacak gibi hissedince karnına ağrılar girer ya insanın. Hani o kötü bir olay olana kadar da o ağrı geçmez. Hani olmaya da biliyor bu arada. Kendi huzurumuzu kendimiz bozuyoruz yani. Var mı sizin de acaba sadece bunu ben mi yapıyorum? Bu bana mı oluyor dediğiniz şeyler?

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Tosum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Smoking bizim işimiz.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
4: Randevular, toplantılar, siparişler.
3: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Hava durumu tahminleri tabii ki şu aralar daha da merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin daha çok kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Marmara'nın daha çok doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve batısında, il bazlı olarak da Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin daha çok kuzey kısmında, Antalya'nın da batı kısmında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ama yağışların Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması da tahminler arasında sevgili dinleyenler. Güneydoğu Anadolu bölgemizin daha çok güney kısmında da toz taşınımı görülebileceği tahminler arasındaydı. Kontrol etmeyi bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu ihmal etmeyin.

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %40 seviyesinde sevgili dinleyenler. Zeytinburnu Bakırköy yönünde sahil yolunda bir trafik kazası uyarısı var. Sağ şeritte bir şerit trafiğe kapatılmış. Haremdere Yakuplu Liman yolu yönünde de bir bağlantı yolunda sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Haremdere bağlantı yolu Işıklı Köprü sonrası yan yolda E5 yönünde bir kamyon devrilmesi sonucu bir kaza sevgili dinleyenler. Esenyurt'a giriş trafiğe kapanmış durumda. Bağlantı yolu çıkışında da ana yolda E5 yönünde yine kamyonetin devrildiği farklı bir kaza daha var. Yoğunluk konusunda da o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimizle bu durumu paylaşmış olalım. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Günaydın.
0: Kahramanmaraş'ta şu anda hava açık ve 25 derece.
1: Güzel.
0: Kahramanmaraş, Kayseri, çevre yolu açık. %40 bir yoğunluk var. Acaba bana mı oluyor dediğim şeyler, sıkıntıyı hep ben kendi kendime çekiyorum. Neden hep ben kendi kendime çekiyorum? Tüm şoför arkadaşlarıma hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlı cumalar. Günaydın. Den.
1: Serkan, günaydın. Enerjine sağlık. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Nazmi Adana'da bizlerle beraber, ona da sevgilerimizi gönderelim. Arife Konya'da, ne zaman ATM'de bir işim olsa bozuk ATM bana mı denk gelir derim her seferinde. Bir de bunun şeyi var, post yazında kağıdın içindeki o kağıdın bitme durumu. Hep bana mı denk gelir diyerek çok söylediğim olmuştur. Fatma, doğru insanların yanlış insanlarla karşılaşmadığı güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Hayırlı cumalar mesajını gönderdi. Teşekkür ederiz. Amin.
2: Günaydın Uğur abim ve Turkuaz ailesi. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı işler diliyorum.
1: Teşekkürler.
2: Hatay İskenderun'dan Mustafa Uçar.
1: Hoş geldin Mustafa, günaydınlar. Yine hayırlı cumalar mesajıyla Gazi de Aydın da bizlerle. Normalde her sabah işe giderken dinliyorum, sizi ilk defa yazıyorum ama. Aydın'dan yola çıktım, yolculuk Adıyaman'a, memlekete. Oo, yolumuz uzun o zaman Gazi. Hayırlı yolculuklar olsun, çok güzel geçsin. Sıradaki şarkılar senin de yolunu güzelleştirsin. Sohbet konumuz, acaba sadece bana mı oluyor diye düşündüğünüz şeyler.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluk.

0: emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim,
1: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhabanın ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken sevgili dinleyenler, bu saatimize günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart

Kiev'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik ederken ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla ve Ruanda Cumhurbaşkanı'yla görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Spora dair ise Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında Litvanya temsilcisine deplasmanda konuk oldu. Deplasmanda 1-0 mağlup olsa bile siyah beyazlar toplam skorda 3-1 kazanarak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırmayı başardı. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Öte yandan bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında maalesef kaybetti. 4-0 mağlup oldu. Temsilcimiz yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Orada da başarılar diliyoruz Trabzon'a. Öte yandan bir diğer heyecanlı gelişme ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri Şampiyonlar Ligi'nde belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yla, Paris Saint-Germain'le, Aston Villa'ya, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Atletico Madrid, Liverpool, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la mücadele edecek. İki temsilcimize de başarılar diliyoruz. Güzel futbola dair hem ülkemizde hem de deplasmanda bizi heyecanlandıran, mutlu eden sonuçlar olması da duasıyla.

0: Radyo Türk Mazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir cuma günü olsun. Ve tabii ki hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı da kabul etsin inşallah. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Günaydın Uğur Bey, Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim, hayırlı cumalar. Gül öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Hayır dualarınız bana iyi geliyor. Allah'a emanet olun. Tekrardan iyi yayınlar.
0: Teşekkürler Serap. Günaydınlar. Hüseyin bizlerle beraber hayırlı cumalar mesajıyla günaydın. Elvan Erjuan, erikler de toplanmış. Mis gibi bir havada bizi karşıladı güneşin doğumunda. Oh, huzuru da çok olsun. Hemen devam ettiğimde Batman'dayız. İlhan şu an bizleri dinliyor. Vedat hoş geldin. Ejder Boga bizlerle beraber. Zeynep de Adana'da bizi dinlerken şu an hastaneye giderken dinliyorum. Mesela ben de çok stresliyim. Önemli bir yere gideceğim zaman da hep benim midem tutar adeta. Hep bana mı olur diye de düşünürüm diyor sadece. Yani o biraz işte stres yönetimiyle alakalı vücudun tepkisi sanırım. Birçok kişide de olabiliyor. Farklı farklı daha da zorluklara da sebebiyet verebiliyor. O yüzden biraz şöyle derin derin nefes alıp bir sakinleşmek. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey düşünmeden 10 saniye, 15 saniye kendi kendimizi sakinleştirmek Zeynep. Memleketim Muğla'ya gidiyorum ve çok mutluyum diyerek Neslihan mesajını gönderdi. Eşim KPSS'de çalıştığı için gelemiyor ama umarım her

Herkes bu yıl atanır ve emeklerin karşılığını alır demiş. Amin. İnşallah Neslihan. Gönlünüzce olsun. Sana da şimdiden iyi yolculuklar diliyorum. Acaba sadece bana mı oluyor diye düşündüğünüz şeyler sevgili dinleyenler. Sohbet konumuz 505-188-30-00 sesli yazılı mesaj attınız.

0: yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki

0: Erciyes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Shop'a Expertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy Kart'la yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: 259 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı sevgili dinleyenler. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Bakan Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınmak, organizasyona yönelik hazırlıkları Atatürk Kültür Merkezi'nde değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tren yolculuklarında 1 Eylül itibarıyla tamamen e-bilet uygulamasına geçileceğini bildirdi sevgili dinleyenler. TCDD'de şu an tren yolculuklarında 1 Eylül itibarıyla tamamen e-bilet uygulamasına geçilecek. Bunu da yine tren yolculuğu konusunda, bilet konusunda kullanan dinleyicilerimize de paylaşmış olalım.

0: Daha dün annemizin kollarımda yaşarken. Daha dün
1: dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Bir reklam. Yol durumu.
5: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler. Eminönü Balat yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Oğuz Samalcılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Hem de Selimpaşa Sapağı hizası Edirne yönünde bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Yoğunluk Kumburgaz'a kadar uzanmış durumda. Kumburgaz'dan E5'e geçmek daha da alternatifli olarak görünebiliyor şu an. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saat 28.26 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında kimler varmış diye baktığımda Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden de gelen mesajlar var. Peril, hoş geldin aramıza. O da şu an bizleri dinliyor ve günaydın enerjisiyle Peri hoş geldin. Senin için de güzel bir gün diliyoruz. Hatice Aslan aramıza katılanlardan hayırlı sabahlar olsun. Bahriye Deniz de bizlerle beraber. Günaydın, hoş geldin. Adana'da da İsmail İlke Doğan şu an bizleri dinliyor. Acaba sadece bana mı oluyor dediğim mesela. Çok şanslıyım. Dünyanın en güzel insanıyla tanıştım. İyi ki varsın demiş mesajına da. Ya bak ya, bunu oraya nasıl bağladın İsmail? Ama tabii ki her insan biriciktir. Her insanın hisleri de benzer duygu yoğunluğu olsa bile yani kendine özgüdür. O yüzden gönlünüzce olsun her şey. Fatma, bazen bir arkadaş toplantısında ya da başka bir toplumda bir olay oluyor ve dilin lal oluyor ya. Sonra biraz zaman geçince kafanı kemirir durursun. Neden bir şey söyleyemedim ya da bir şey yapamadım? Bu sadece bana mı oluyor diye düşüncesini paylaşmış. Özellikle de böyle

tartışma esnasında. Normal sohbet ederken falan aklına gelmese, sonradan gelse de çok canı sıkmaz ama tartışma ortamında bunu da söylemeliydim, bunun neden aklıma gelmedi diye çok insan kendi kendini yani hırpalayabiliyor. Günaydın Fatma.

0: acaba sadece bana mı oluyor diye düşündüğünüz şeyler sevgili dinleyenler. Günümüzün sohbet konusu. Tabii konuyla sınırlı da değilsiniz. Yüreğinizden geçenlerle mesaj attığımız üzerinden ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0. Kısa bir aradan sonra buradayız.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr.

0: Market'te bulacaksın. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Benden selam söyleyin bütün...
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sevgili dinleyenler, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde, Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor ama yağışlar Kocaeli, Sakarya, Çorum çevrelerinde kuvvetli olması da bekleniyor sevgili dinleyenler. Aman dikkat!
0: Unut.

0: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

0: Beyoğlu'nun, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinizin cuması mübarek olsun. Rabbim tüm ibadetlerinizin hepsini kabul etsin inşallah. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık düz olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim hepinize de. Kazançlarınızın bir tanesi bin tane olsun. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gülöre.
1: Günaydın Gülöre İsmail'im. Yine de bizimle bu güzel dualarınızı paylaşmak için zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Günaydınlar. İyi tatiller diliyorum size de. Ayşe Gökdemir bizlerle, şuraya uykusunu alamamış ve çok yorgun uyanan, o yüzden Radyo Turkuaz'ın enerjisine ihtiyaç duyan bir Ayşe Gökdemir bıraktı. Açalım ses Ayşe o zaman. Açalım. Hiç problem değil. Hiç problem değil. O iş kolay. Ayvalık'tan kocaman günaydınlarıyla Pınar da bizlerle beraber. Vallahi kız kıza bol kahkahalısından bir tatil gününün bütün şarkılarında. Ablalarım Songül, Hülya ve Duyguş'u armağan ediyorum dedi. Oh şahane. Küçük şeylerle büyük mutluluklar saklıdır diyerek de bir not paylaşmış. O büyük mutluluklara şahit olup yaşayalım doyasıya. Size de iyi tatiller diliyorum. Acaba sadece bana mı oluyor diye düşünülen şeyler. Sohbet konumu sevgili dinleyenler. 505-188-30-00 mesaj attınız.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Korkuların dört mevsimini yaşadığımız güne merhabanın ikinci saatine de yavaş yavaş veda ederken sevgili dinleyenler. Birkaç cümle söyleyerek veda edelim bu saatimize yine. İnsan bazen geçmişte yaşanan bir ana özlem duyuyor. Çok normal. Çok güzeldir çünkü. Çok eşsizdir. Nadirdir belki. Bazen de henüz olmamış fakat zihninde yaşanmasını arzu ettiği bir an yaratıp ona da aynı şekilde özlem duyuyor. Naif Ağol Taklitçiler kitabında şöyle bir cümle paylaşmış. Yıllar geçtikten sonra geri dönüp de bu ana baktığınızda hayatınızın en önemli anlarından biri olduğunu fark edeceğinizi biliyor muysunuz? İşte bir gelişme mükemmele ulaşır, evet, bir başkasını da üretir. O yüzden hiçbir şey hareketsiz kalmaz diyor. Yani sevgili dinleyenler, her anımızı bu anda olduğu gibi en güzel şekilde yaşamalı.

0: Tekrardan sesimizin ulaştığı herkese günaydınlar. Güne merhaba da 3. saatimize de başladık sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Sağlıcakla ve huzurla geçen, sorunsuz geçen bir cuma günü olsun. Tabii ki hayırlı cumalarımız da olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Şöyle kimlerle bu saatimize başlıyoruz diye baktığımda Tayfun, gruplar nasıl Uğur abi demiş Şampiyonlar Ligi'nde. Fena fena, bayağı fena hem de. Ama adı üstünde Şampiyonlar Ligi. Hem ülkemize gelecek birbirinden önemli takımlar, hem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gideceği deplasmandaki takımlar önemli. Umarım çok güzel sonuçlar elde ederiz. Mutluluğumuza mutlulukta katılır ülkece. Şaban bizlerle beraber Kayseri'den herkese selamlar. Gönlünüzden geçenlerin kabul olması dileğiyle demiş. Amin inşallah. Hoş geldin. Devam ediyoruz.
1: Günaydın Uğurcuğum, iyi yayınlar.
0: Günaydın.
1: Ben Yeşim ben. Hayırlı cumalar. Güzel bir gün olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Radyo Turkuaz'da kalın, Uğur'la kalın, mutlu kalın.
0: İşte budur Yeşim, çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Sohbet konumuz acaba sadece bana mı oluyor diye düşündüğünüz şeyler.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bugün getir büyükte altılı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Getir. Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akdeniz turizminin ve ticaretinin can damarı olacak Antalya-Alanya Otoyolu projesindeki son durumu açıkladı. Proje genelinde %30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya ineceğini ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını duyurdu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı Turkuva

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Litvanya temsilcisi deplasmanına konuk oldu. Deplasmanda 1-0 mağlup olsa bile siyah beyazlar toplam skorda 3-1 kazanarak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırmayı başardı. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı. Diğer temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında maalesef 4-0 mağlup olarak yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Konferans Ligi'nde de başarılar diliyoruz. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nin temsilcilerimiz Galatasaray. Rakipleri belli oldu sevgili dinleyenler, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın. Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Stuttgart, AEK. Fenerbahçe'nin rakipleri ise Atletico Madrid, Liverpool, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slovia Prag ve LASK sevgili dinleyenler. İki temsilcimize de başarılar diliyoruz.

0: kontrol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %44 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Yeni Bosna Çobançeşme yönünde yan yolda sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. Temde Kavaklı Silivri yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında havaalanı yolu, havalimanı, havaalanı yönünde Pursaklar alt geçidine bir tır sıkışmış durumda. Bölgedeki trafiğin de oldukça yoğun olduğunu paylaşalım. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Saatlerimiz 9.26 olmuşken Türkan İstanbul'da bizlere eşlik ediyor. Günaydınlar. O da Allah'ın bizlere ardı arkası kesilmeyen sevinç ve güzelliklerle nimetlendirsin. Hayırlı cumalar demiş. Amin inşallah. İlda Muğla'da, Datça'da şu an bizlerle beraber. Günaydınlar. Yine babasıyla beraber yollarda bizleri dinliyorlar. Ve sıradaki şarkıların tüm ailesine ve programımı dinleyen herkese armağan etmiş Atsu'da. Armağan olsun o halde. Size de iyi yolculuklar diliyorum. Hoş geldiniz. Özge günaydın.
1: Günaydın.
0: Dın dın dın. Şahanesiniz, hoş geldiniz. Afrika'dan selamlarıyla Sercan da sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Tez zamanda kavuşmanız duasıyla armağan oldu bile. Çayına ortak ediyor Ayşe de Asya'da, bizim Mersin'de. Oh, afiyet olsun. Atilla Kırıkkale'de bizlerle. Allah'ın selam ve rahmeti bereketi üzerimize olsun inşallah diyerek hayırlı cumalar mesajını gönderdi. Ve Yusuf Polat, özellikle zincir marketlere girince istediğimi bulamayıp çıktığım zaman acaba bir şey çaldım mı diye benden şüphe duyarlar mı düşüncesi bir tek bende mi oluyor? Yusuf, niye böyle bir şey düşünüyorsun? Yani aradığını bulamayıp çıkabilirsin gayet normal. Kendi kendimize nasıl güzel hayal dünyasında senaryolar üretiyoruz değil mi durduk yere? Güzelmiş ama. Ne yapacağız şimdi, benim de aklıma gelecek. Kendi kendimi tedirgin edeceğim durduk yere.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere bir kere daha göz atalım sevgili dinleyenler. Bugüne dair Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kısmı, Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve

Gök örtülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Ama yağışlar Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması da beklenen durumlar arasında. Meteoroloji İstanbul dahil 11 ilimize sarı kodlu uyarıda bulundu sevgili dinleyenler. Bu anlamda bulunduğumuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyelim. Hafta sonuna dair planınız varsa kesinlikle ve kesinlikle hava durumunu daha sıklıkla kontrol edin. Herhangi mağduriyet olmasın.

Expertiz. Bir reklam. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

Son yeni eriden günaydınlarıyla Gökhan Kurt bizlerleydi. Elif Kahramanmaraşlı aramızdaydı. Yine sevince ulaşıyordu sesim. Eşim Metin'in doğum günüymüş. Doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaş olsun. Eşiyle, tüm ailesiyle, sevdikleriyle beraber. Kemal aramızdaydı. O da bugün kardeşim Ramil'in doğum günü dedi. İstanbul'da sizleri dinliyor şu an. Nice mutlu yıllar diliyorum demiş. Ramil, sen de iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, çok güzel bir yeni yaş olsun. Kayseri'den selamlarıyla Sema Erdem aramızdaydı. Özlem Yılmaz'a ulaşıyordu sesim. Günaydınlar. Ve Mehmet Kalay bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizdendi. Fatma, o da şu an Aydın Germancık'tan selamlarıyla İncir Bahçesi'nde bizi dinlerken yazmış. Oo, afiyet şeker olsun. Hülya da İzmir'den selamlarıyla bizimle bu anı ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Gönlünüzden geçen duaların kabul olduğu, gerçekten neyse niyetiniz en güzel şekilde ve en kısa, en güzel zamanda. Kısa da olsun şimdi, çok uzun, bekletmesin. Hani şimdi bir dilek dua ediyorsak detaylar önemli. En kısa ve en güzel zamanda sizlerle olsun, sizleri bulsun sevgili yerler. Bugün doğum günü olan herkesin doğum günü kutlu olsun. Yine şifa bekleyen tüm hastalarımız şifasını bulsun. Yani güzelliklere dair doymayalım. Doymayalım. Doymamacasına güzelliklerle dolu bir gün olsun. Sonrasında da devamı gelsin tabii ki.

0: Ford Garaj Auto Expertise.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ford Garaj Auto Expertise.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
4: Reklam.
0: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii, Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.
0: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
8: Radyo Turkuaz.
9: İstanbul 93.6.
10: 93.6.
9: Ankara 90.2.
10: 90.2.
9: İzmir 101.
10: 101.
9: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
8: Radyo Turkuaz.
9: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve haftanın son Uğur'la güne merhabası. Bugün de burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, çayına, kahvesine, yürüyüşüne, yani hayatının tüm anlarını eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine ortak olacak Radyo Turkuaz'da. Evvela güzel, huzurla geçen, bereketiyle geçen bir cuma günü olmasını diliyorum. Hayırlı cumalarımız olsun, Allah dualarımızı kabul etsin. Aynı zamanda da hem kendinize hem de sevdiklerinize de zaman ayırabileceğiniz güzellikte bir hafta sonu tatili diliyorum. Kısacık zamanımıza da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Akşam saat 21'de güne ve haftaya veda etmek için Uğur'la Ay Işığında tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Ama pazartesi de yeni güne, yeni haftaya beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu. İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumu bölgesel istikrarın önünde en büyük engel, uluslararası toplum acil önlem almalı denildi. Kur korumalı mevduat hesapları tarihe karıştı. Bakiye geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Nepal'de meydana gelen büyük sel felaketinde her geçen dakika bilanço ağırlaşıyor. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a çıktı. Ülkenin kuzey kesimleri için yeni sel uyarıları yapıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff mücadelesinde Beşiktaş, Kaunas Žalgiris'i eleyerek lige çıkmayı başardı. Trabzonspor'sa Ferencvaros'a elendi, Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönetimse istifayı kabul etmedi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-27 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılı ekip Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti. Sarı lacivertli takım Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Japonya'da insanlara yönelik ölümcül ayı saldırılarının rekor seviyeye ulaşması üzerine hükümet son bir yılda 14 binden fazla ayıyı itlaf etti. Liseye yeni başlayacaklar için rehber hazırlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

karanlık ay tutulması bize ne yaptı böyle? Ben şu an bütün melankolik şiirler, şarkılar ne varsa hepsini çalıp bütün şiirleri okumak istiyorum. Bir kış masalında. Efendim insan olmanın işte garip tarafı, kederli ve efsunlu tarafı bütün geçmiş günlerin ve gecelerin toplamından ibaret olmak ve hatırlayabilmek dostlar. Güzel Yunay ile başladık. Bugünümüz ama güzel bir hatıra olacakmış gibi yaşayalım mı? Var mısınız? Bu programda pek çok tabii ki sevdiğim böyle sesler, isimler ve tabii ki psikologlar da olacak. Onlar kim? Birazdan. Hoş geldik öyleyse. Ay

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi. Foto Rapor, Foto
4: Expertiz. Kurutma

0: istikbal.com.tr'de.
1: Hayatın ritmini gönül dostu Füsun'la yakala.
2: Merhabalar, ben Bengül.
3: Merhaba, ben Emre Aydın.
4: Merhaba, ben Zinet Salih.
5: Merhaba, ben Mustafa Ceceli.
6: Merhaba, ben Funda Arar. Şarkılarımla gönül dostu Füsun'dayım.

Acelenle be gönlümün dostu. Bazen deli bir rüzgar gibi. Herkes kendi ismine göre bu şarkıyı değiştirebilir mi acaba? Ah, bugün belki de hayatımızın en radikal kararlarından birini vereceğiz. Belki de herkesten onay beklemeden, acaba ne derler demeden, size ait olmayan yolları bırakıp daha farklı, daha özgün, gerçekten istediğiniz yöne doğru ilerlemeye belki de başlayacaksınız, neden olmasın? Şimdi bugün ay tutulmasından bahsedeceğim ama önce benim Süreyya'm, benim canım, benim bir tanem, anacığım beni dinliyor. Belki şu an tam olarak hani eskisi gibi dinlemesi kolay değil, mümkün değil. Gönlümün dostları demanstan dolayı ama benim canım Enican ve Roza'ya buradan selamlar gönderiyorum. Onların sayesinde en azından bu ritimler, bu melodiler, bu sevgi onun kendi içinde. O değişmedi, onu bildiğim için çok mutluyum ya, bu güzellere göndereceğim. Ardından benim canım dişçi doktorlarım ya, çoğu emekli olmuş, çoğu iş değiştirmiş, yer değiştirmiş. Kimler var bakayım şöyle, hepsine selam olsun diyorum. Şimdi şöyle bir baktığımda isimleri galiba yazmamışlar. Ben aslında hocalarımızın isimlerini de çok istiyorum. Yazarlarsa mutlu olurum. Hepsine selam olsun buradan. Tüm böyle diş hekimlerimize.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

Şimdi biraz sizden gelenlere baktım da 500-588-30-0'dayız. WhatsApp numaramız biliyorsunuz ki. Canım Sevinç diyor ki valla ay tutuluyor. Ortalık diyor yangın yeri. Rabbim hepimizin diyor yardımcısı olsun. Bak şimdi buradan yola çıkarak Sevinç şunu söyleyebilirim. Ay ve güneş tutulmaları aslında daha önceki yıllarda seyredilmezmiş. Çünkü onlar gökyüzünün bir böyle şöleni değil, aslında ilahi bir uyarı ve ruhun içine açılan kapılarmış. Mesela ezoterik öğretilere göre tutulmalar çok yoğun enerji taşıdığı için onlara bakmak bu enerjiyi bilinçsizce üzerimize almak gibi denirmiş. Kadim inançlarda ışığın kesilmesi olarak görülür. Bu yüzden doğrudan bakmanın ruhu savunmasız bıraktığına inanılırmış. Ve tabii ki İslamiyet'te, bizim dinimizde Rabbimizin kudretinin işaretleri, kalbi huşuya davet eden ilahi uyarılarmış. Şu an tüylerim diken diken. Balık da çok ilahi bir burçtur bakın. O yüzden de tüm burçlar için ve tüm böyle güzel dostlarımız için Rabbim hani bu tutulmanın en hayırlısını nasip etsin diyorum. İşte bu nedenle tutulma vakitleri bize ibadet etmeyi, içe dönmeyi, korunmayı ve farkındalıkla kendimizi dinlemeyi de tavsiye ediyor dostlar. Çok kıymetli değil mi? Çok güzel. Sevgili dostum bir Demet Astroloji'nin böyle yazmış olduğu yazıların içerisinde vardı. Şahane. Yani o yüzden bakılmaz ama ben de böylesi zamanlarda özellikle ay tutulmalarında, güneş tutulmalarında daha kendi içime dönüyorum. Daha fazla Rabbimizle olan bağlantımı güçlendirmeye çalışıyorum dostlar. Bugün mübarek cuma günü. Hadi böyle dileklerde, dualarda bulunalım benim güzellerim. Sevinçim, her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Farkındalıkla, bilinçle olsun. Senemimiz gelmiş, Asya'mız gelmiş, aynalar. Mesut Bey İzmir'den, Muhammed'i görüyorum, Uğur'u görüyorum ve Mehmet Bey'i görüyorum efendim. Nilüfer, Sadık, Ercan, Aydın'dan Yeşim'miz, sen de hoş geldin. Yine bir başka Yeşim'im, bu sefer İzmir'den. Nazan Bakkadı, Mirya'cığım, Senem'cığım, yani her gün benimle olan dostlar. Aramıza yeni katılanlar kim? Onları merak ediyorum.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: karışığım.
1: Ya kimse kimseyi üzmese, keşke halden anlayabilsek değil mi? Biraz daha galiba ilişkiler incelik istiyor, özen istiyor, emek istiyor. Bir gencim ne haddime, tabii ki hani şu an eşim seni dinliyor, bir şeyler söyler misin demiş ama biz buradan Figen'in eşine sesleniyoruz. Onun çok iyi bir eş olduğunu biliyoruz. Figen'i de biraz böyle dinlemesini istiyoruz. Konuşun diyorum Figen, değil mi? Eşine de söylüyorum, sana da söylüyorum, bütün ilişkide olan insanlara söylüyorum. Konuşmaktan vazgeçmeyin. Sustuğunuz zaman hiçbir şey çözülmez. Tam tersi birikir. Konuşun rahat rahat, tatlı tatlı. Anlatın derdinizi, sıkıntınızı. Yani bir şekilde bir yol bulunur. Eğer gönlünüz varsa bakın. Gönüllüyseniz bir yol muhakkak bulunur.

Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

Şimdi bu çağa baktığımızda diyor Serhat Yabancı, yeni dönemde kadınlar erkekteki yumuşaklığa, erkekler de kadındaki sertliğe tahammül edemiyor diyor. Doğru mudur? Bana göre doğru. Aslında bence erkekler yumuşamadı da onlar da artık duygularıyla temas kurmaya başlamış olabilir mi dostlar? Kadınlar niye daha sert? Birçok şeyi üzerine, birçok yükü üzerine aldıkları için olabilir mi? Hem iş hayatı, hem ev hayatı, hem çocuklarda. Ya ben bakıyorum kardeşime mesela çalışıyor, çocukla ilgileniyor, birçok evle ilgileniyor. Tamam, eş de diyelim ki çalışıyor ama o sadece çalışma hayatıyla ilgileniyor. Kendi işiyle alakalı daha fazla böyle annenin daha fazla bölündüğünü görüyorum annelerin. Fakat şunu da söylüyor, başka bir pencereden bakmış sevgili Serhat Yabancı. Yani sorun sertlik ya da yumuşaklık değil diyor. Sorun karşımızdakinin bizim alıştığımız role uymamasına, belki de tahammül edemememiz diyor. Yani gerçek yakınlıkta tabii ki birbirimizi kalıplara sokmak değil, birbirimizin bütün halini taşıyabilmek önemli. Ama işte bu dengeler bozulunca da, yani ben neden kadınların bu kadar sert olmasını istemiyorum, kendim daha iyi söyleyeyim. Ne yazık ki tabii ki iş hayatında da böyle bir yarış olduğu için orada da kolaydır. Yani bir anda roller değişmeye başlıyor. Bazen kendimi tanımadığım zamanlarda oluyor, olmuyor değil. Bunu açık ve net diyeyim. Bunu bir konuşalım, bunu bir tartışalım. Şimdi Giresun'a gidelim ama. Emineciğim diyor ki orada biz fındık bahçesindeyiz. Uy fındıklar. Çıkmadı bu sene çok fazla fındık. Öyleyse Karadenizlere ve tüm Türkiye'ye, yurt dışında olan dostlara hadi biraz enerji, biraz Karadeniz havası.

0: Aragaz. Reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediye.

0: ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu. İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumu bölgesel istikrarın önünde en büyük engel, uluslararası toplum acil önlem almalı denildi. Nepal'de meydana gelen büyük sel felaketinde her geçen dakika bilanço ağırlaşıyor. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a çıktı. Ülkenin kuzey kesimleri için yeni sel uyarıları yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili konuştu. FETÖ'yle çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı dedi. İran deniz ablukasının devam etmesi halinde ABD'nin ekonomik çıkarlarını güçlü bir şekilde hedef alacaklarını açıkladı. Amirli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. turu J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. İngiltere'deki 3 büyük havalimanını hedef alan siber güvenlik ihlali sonucunda yaklaşık 8,7 milyon müşterinin kişisel verilerine erişildiği doğrulandı. Ancak ödeme veya banka bilgilerinin sızdırılmadığı duyuruldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

İstanbul'dan şu an. Ben diyor Hatay Reyhanlı'yım diyor artık diyor. Gülay öyleyse hemen öyle değiştirelim. İstanbul diye yazılmış. Fatmacığım gelmiş. Ay neler getirmişsin böyle. Ben de incir topluyorum demiş ya. Ya biz küçükken incirleri açardık, içinde bir üflerdik biliyorsunuz. Kımıldıyorsa bir şeyler, ondan sonra babaanne biz bunu yemeyelim değil mi diye giderdik.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.

diyorum ki alıngan olanlara anlayacakları konuşmalar mı duyuruluyor? Sınır çizemeyen insanlara sınır ihlali yapan insanlar mı geliyor? Asla kendi dediğinden şaşmayanlara, hesapta olmayanlara, yani bir türlü dur demeyi, durmayı bilmeyenlerle zorunlu durduran bir molalar mı oluyor? Bir düşünün bakalım. Karşınıza çıkan kişileri, sizi zorladığını düşündüklerinizi bir düşünün. Saçımız bozulduğunda aynayla kavga etmek, yüzümüzde bir sivilce çıktığında aynayı suçlamak gibi bir şey değil mi? Kızıyoruz biz bunlara. Ama ayna sadece gösteriyor. Ne eksik ne fazla. Bu çok güzel bir şey. İçeride bir yerlerde karşılığı yoksa demiş Evren Türeci. Aslında uzun bir yazımız var ama ondan şöyle özetle bir şeyler paylaşmak istedim sizlere gönlümün dostları. Her şeyde tabii ki bir aynı görev yok ama eğer zorlandığınız yerler varsa orada durup bir düşünün bakalım. Kimler geldi, kimler geldi? Berencim gelmiş, hoş geldin. Bursa Fadımlı Köyü'nde onlar da incir yerleştiriyorlarmış şu an. Hadi bakalım, maşallah, tüm bereketli olsun. Özlemcim sen de hoş geldin. Taksici dostum Tayfun, tüm taksicilere bu şarkımız. Aynen.

0: düştüm ya. Tanıtıcı reklam.
1: Dostlar, günün temposuna biraz keyif, biraz ilham katmaya ne dersiniz? İdefix Premium alışveriş avantajlarının yanı sıra dergiden müziğe, dizi ve film keyfinden eğlenceye uzanan ayrıcalıklarıyla hayatımıza eşlik ediyor gönlümün dostları. Günün temposuna kısa bir mola verip ilham veren içeriklere göz attığınızda sevdiğimiz müziklerle keyfinizi artırabilir ya da bir dizi, bir film dünyasına uzanmak için Premium ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Teknoloji var, bilim var, yapay zeka var, tasarım var ve dijital kültür dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmek isteyenler için de tabii ki çok güzel böyle Vay Türkiye dergisi aboneliği var ki ilk iki ayı ücretsiz söyleyeyim. Günün ritmine tabii ki Mood Premium'un ilk ay ücretsiz erişimiyle müzik katın. TV Bu Go'ya ilk ay ek ücret ödemeden erişerek dizi ve film keyfini tamamlayın. Okuyun, dinleyin, izleyin. Alışverişte ve hayatın her anında premium ayrıcalıklarını keşfetin diyorum. İdefix Premium'a geçiyoruz. Hayatı daha premium yaşıyoruz. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve idefix uygulamasına gir. Sınırlı

0: fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Otorapor, Otoexpertiz.

0: Yazmam bir daha aşkım ben sana, aşkla desti yakında.
1: Geçmişin ve günümüzün en sevilen şarkılarıyla programımız devam ediyor. Radyo Turkuaz'dayız. Burada ne kadar çok mesaj gelmiş bugün. Hadi bakalım cuma gününe özel 500-588-30-0'da kimler var? Şöyle hızlıca bir geçiş yapacağım. Ama öncesinde nereye gidiyorum biliyor musunuz? Sakarya'ya gidiyorum. Evet, taksici dostum sevgili Murat, ona buradan selam olsun. Her gittiğimizde Sakarya'ya, Safancı'ya bizi karşılar, sağ olsun, var olsun. Ama şimdi yeğenlerinin doğum günü. İkra Nur, Hira Nur. Onlara şöyle güzel bir şarkı var mı demiş. Olmaz mı? Ne güzel de isimler. İkra Nur'a ve Hira Nur'a armağan edeceğim. Yeğenleri için gelsin sevgili Murat'ım ve tüm taksicilere. Orada yine Sakarya'da ve Türkiye'nin dört bir yanında bizi dinleyen taksici dostlarıma armağan olsun. Şimdi Akif'i görüyorum. Gurbetteyiz. Ta Almanyalar yazmış ya. Buralardayız demiş. Tabii ki kocaman selamlar sizlere. Nevşehirlere akrabalarıma da gelsin diye bir mesaj var. Burcu diyor ki ben de buradayım. Ankara'dan Müveyra'cım da gelmiş. Onlar da yarın makarna kesecekler.

Bak ona gelirim. Hani erişte diyor. Buna erişte deniliyor değil mi? Bakarlık. Diyarbakır'da çalışan ablam Merve Aslan'a bir şarkı var mı demiş. Olmaz mı? Gönderirim tabii ki Müberra'cığım. Yağmurumuzu görüyorum. Mesut Bey'i görüyorum efendim. Şu an SS deyince acaba Eskişehir'de kuaförümüz değil mi? Doğru hatırlıyorum.

Şimdi biraz şöyle psikolog Sedef Sarı'nın paylaşımlarına baktım. Orada çok önemli bir şey diyor gönlümün dostları. Evlat diyor, eşinizden alamadığınız sevgiyi tamamlayacak kişi değildir. Bakın bu çok önemli. Çünkü evlat bizim terapistimiz değil, dostumuz, arkadaşımız değil, dert ortağımız değil. Yani bir çocuk ebeveynin duygusal yükünü taşıyacak kişi değil. Yani biz bunu yaşadık. Biz bunu yıllar öncesinden annelerimizden yaşadık. Onlar da bilmediği için bu şekilde bize aktardılar. Ben hiç sorun etmiyorum bunu, biliyor musunuz? Hiç kızmıyorum. Yani geçmişe dönüp baktığımda eskiden ebeveynlerime kızdığım zamanlar vardı. Sonra anladıkça, okudukça, farkındalık ve yaşamla birlikte tecrübeler yaşandıkça hayatımda, hayır, onlara kızmıyorum. Çünkü onlar da bazı şeyleri bilememişler. Onlar da nasıl gördülerse o şekilde devam etmişler. İşte şimdi bilginin böyle deli gibi aktığı bir ortamda, her şeyin daha rahat konuşulduğu bir ortamda diyorum ki bundan sonra anne babalar, anne baba adayları en azından bunları bilecekler. Yani evlat annenin ya da babanın yarısını saracak kişi değil. Değil mi? Babasının da yalnızlığını susturacak kişi değil. Evlat sizin tek dayanağınız olmak zorunda da değil. Bakın, anne babasının sevgisizliğinin panzehiri de değil. Evlat geçmişinizin telafisi de değil be dostlar. Biliyorum bazen o kadar çok yükleniyorsunuz ki çocuklara. Ben şunu yapamadım. Çocukluğumda ya da gençliğimde o yapsın. İşte o okula gitsin. Ama bu o kendi istediği okulda, kendi istediği branşta, kendi yeteneğinde yol almalı dostlar. Yani siz yapamadınız diye sizin yapamadıklarınızı onların üzerine lütfen görevmiş gibi, zorunlulukmuş gibi üstlemeyin diyorum. Ve evlat boşanmanın ortasında tutulacak asla taraf değil. Bakın bu çok önemli. Hangimizi daha çok seviyorsunuz? Biz çocukken çok duyduk ne yazık ki. Bu sorunun da muhatabı değiller.

0: kırmadan, iyi olandan vazgeçmeden, sevdiklerimizle daha derin, daha güzel bağlar kurduğumuz bir hafta sonu olsun. Pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Sosyal medyada, özellikle Instagram'da paylaşımlarda bulunacağım yine. Orada olalım, orada da iletişimde kalalım. @gönüldostufusun, @radyoturkuaz. Bekliyorum sizleri, ne çok takipçim geldi. Evet, yayınlardan, dinleyicilerimizden çok teşekkür ediyorum. Yeni yeni dostlar görüyorum orada da tabii ki. Çok da mutlu oluyorum. Şimdi veda ederken okumadığım daha 48 mesaj var. Burada ben ne yapacağım? Çok hızlı bakıyorum. Mardin'de Süleyman'ımız var, şoförümüz ya, canım benim, uzun yol. Uzun yol şoförlerine selam olsun öyleyse diyorum. Ardından şu an Ahmet ve Cihan için bir şarkı göndereceğim. Satış ekibi arkadaşlarıma demiş İzmir'den Nigar. Hepsi için gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Deniz'i görüyorum. Deniz için gelsin bir şarkı. Ardından Antalya'da Gamze'miz. Samsun'dan Figen'imiz. Bakayım kim vardı? Ay, Diyarbakır'dan Fatih. Vallahi unutmuşum Fatih. Ben okudum zannediyorum. Emrah için özellikle. Emrah abime demiş. Bir şarkı gönderir misiniz? Gönderdim bile. Umarım yakaladı Emrah da. Umarım duydu. Onun için de gelsin. Bir Selim Diyarbakır'dan, Samsun'dan sevgili Ayla ve eşi, bir tanecik eşi Mustafa'mız. Sonra ardından şöyle sabah saatlerinde okuyamadığım mesajlardan biri Meriç'ti galiba, değil mi? Meriç'cim hoş geldin. Sana da bir şarkı armağan edeceğim. Aa, o da Sadık'a gönderiyor. Demek ki Sadık bir arkadaşını Radyo Turkuaz'a kattı. Onu şu an görüyorum Meriç. Aramıza hoş geldin diyorum. Özlemler, Mesutlar, Sabireler ve adını okuyamadığım pek çok dinleyicim. Birazdan kim geliyor? Hilal Özgan'ı geliyor. Şöyle öyle koşağında tatlı şarkılarla sizlerle olacak. Öyleyse programın son reklamı ve son şarkıları buraya bırakıyorum. Radyo Turkuaz'a bırakıyorum. Pazartesi inşallah diyorum, beraber olmak dileğiyle.
1: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Pilot
2: Garaj Şoto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.

0: İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu. İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumu bölgesel istikrarın önünde en büyük engel, uluslararası toplum acil önlem almalı denildi. Kur korumalı mevduat hesapları tarihe karıştı. Bakiye geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Nepal'de meydana gelen büyük sel felaketinde her geçen dakika bilanço ağırlaşıyor. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a çıktı. Ülkenin kuzey kesimleri için yeni sel uyarıları yapıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff mücadelesinde Beşiktaş, Kaunas Žalgiris'i eleyerek lige çıkmayı başardı. Trabzonspor'sa Ferencvaros'a elendi, Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönetimse istifayı kabul etmedi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-27 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılı ekip Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti. Sarı lacivertli takım Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Japonya'da insanlara yönelik ölümcül ayı saldırılarının rekor seviyeye ulaşması üzerine hükümet son bir yılda 14 binden fazla ayıyı itlaf etti. Liseye yeni başlayacaklar için rehber hazırlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

efendim, hoş geldiniz. Saatimiz 12.04, günlerden cuma, haftanın son iş günündeyiz. Önce bu gecenin Allah dualarımızı kabul etsin. Hayırlı cumalar dileklerimizi bir iletelim. Gönül dostumuza kocaman teşekkür edelim. Yine bugün harikalar yarattı diyeceğim, bir gülme geliyor.

0: Arkadaşlar, Oni Kura çekildi de Galatasaray'la Fenerbahçe'ye. Oni Kura'ydı, hepimiz kanım dondu benim kuralar çekilirken. Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'nin de zor, Galatasaray'ın çok zor. Yani bir düşündüm. Şampiyonlar Ligi'nde bir düşündüm Fenerbahçe'nin, hele uzun bir 20 yıl. Ortalama 20 ama bir 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe kurallar çekildi.
1: Olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com.
0: Tabii şey de var. Her iki takıma denk gelen aynı takımlar var. Kusura bakmayın arkadaşlar. İçeride büyük bir sohbet döndüğü için birazdan dönüyorum ben size. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse Füsun. Fenerbahçe Galatasaray haberlerine müsaade etmiyor. Bak.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr.

Tertemiz 12-16. Yalnız şarkılar bugün çok özenli. Yine çok böyle sevdiğiniz haftanın son iş günü cuma çoğu için bugün artık hafta sonu tatili başlıyor. Bu önemli arkadaşlar. Keyfimizin yerinde olması gerekiyor. Önce Rabbim değil mi hepimize bir sağlık versin, bir sıhhat versin, keyif versin. Bakın sağlığı saati bile artık sosyal medya sayesinde çabuk toparlayabiliyoruz. Her Reels'ta iki yumurta koy, unsuz, yağsız, bir şeyler, şekersiz. Ondan sonra yok o vitamini içersen şöyle olur. Ya gerçekten erkenden ölüp gideceğiz biz bu Reels'larda izlediklerimizden, ya da gerçekten kendimize çok iyi bakıyoruz. Ama huzur böyle Reels'da falan olmuyor. Huzur içimizde. Huzur deyince de aklıma Ömer Faruk diye çok eski bir dostum var. Çok yakın bir arkadaşım, böyle kankitoların kraliçesi, gerçekten çok severim Ömer Faruk. Yani az önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kurasından bahsediyorum. Her iki takıma da bir tane aynı rakip çıktı, Aston Villa. O kadar eminim ki bana mesaj üstüne mesaj atıyor. Yalnız bu adam yurt dışındaki maçlar, deplasmandaki maçlar, İstanbul'daki maçlar, bizim stattaki hepsine giden, neredeyse futbolcular da yakinen tanışık, hocayla böyle sarılıp birbirini öpen bir adam. Aston Villa'yı benden öğrendi.

önemli haberlere de şöyle bir bakalım, kısa kısa geçelim. Çocuğu ilkokula başlayacak memurlara 7-11 Eylül'de günde 3 saat izin verilecek. Hadi Ömer Faruk, hadi. Ailen şanslı, okula başlıyorsun, 3'er saatte izin annen baban. Oh! Vallahi billahi ya, hep Ömer Faruk'a yarıyor benim tankitom ya. İlkokul 3'e geçti bu sene arkadaşlar. Okumayı da yeni söktü. Şükür 40 senede amcım.

Cuma ve meteorolojiye göre özellikle İstanbul'da bugün itibariyle sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor ki zaten sabah böyle herkese meteoroloji yine yanıldı dedi günlük güneşlik ama geceden bir yağmur vardı. Şimdilerde de ilçe ilçe yağan yağmur

0: böyle bir 25-30 saniyelik kısacık bir ara vereceğiz. Sonra bir dönüyoruz. Şarkılar ne? Şok. 12-30 saatler. Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Yayındayız.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlar.

0: fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

Bir Japon efsanesi var, bilir misiniz? Otobüsü kaçırdıysan, hatta buna benzer bir film de çekildi, çok da güzeldi, hatırlamıyorum adını. Otobüsü kaçırdıysan belki de bir kazadan kurtuldun. Reddedildiysen belki de yanlış bir yerden korundun. Birisi hayatından çıktıysa belki de doğru insan için yer açıldı. Bazen hayatındaki bazı şeyler kötü şans gibi görünür ama aslında seni koruyordur. Bu bir Japon efsanesidir. Anlatılırdı, ben de bilirdim. Tekrar bir yerde okuyunca aklıma geldi.

böyle konuşurken de böyle içim el vermiyor, biliyor musunuz? Ne yalan söyleyeyim, Allah yukarıda içimi biliyor. Bu Nepal-Tibet sınırı bölgesinde çok sayıda kişinin sele yakalandığı, özellikle turistlerin arkadaşlar. Turist bölgesiymiş, turistler çokmuş orada. İlk belirlemelere göre o kadar kişi sayısı var ki, ilkinde 24'tü, sonra çoğaldı.

0: gelmedi mi o? Bugün bir de İstanbul'da gri bulutlar, yağmur geçişleri gelmedi mi size de o? Bundan yaklaşık 30 gün sonra dökülen yapraklar, gri bir hava, yağmurlu bir İstanbul ya da şehriniz neresiyse. Bana o duygu geldi, bir an önce de gelsin istiyorum. Fenalık geçirdim bu yazın ben. Allah'ın gücüne gitmesin. Mevsiminden şikayetimiz yok da eskisi gibi alanı açık, püfür püfür esen yerler yok ki anacığım. Bina içinde bina, biz de esmiyoruz yani.
1: Bir reklam.
0: Evet canım dostum, Ömer Faruk mesaj atmış. Türkiye'de dinlediğim en iyi radyocu sensin. Gerçekten seni çok seviyorum. Bir tanecik arkadaşım seninle gurur duyuyorum. İyi ki varsın demiş. Bir de IBAN'ımı istemiş. Bir de bana diyor ki soyadımı söyleme. Sanki Tarkan ya.

Ya çok güzel bir haber bu, benim çok ilgimi çekti. Çünkü para deyince de ben, o yüzden severim yani para harcamadan yaşamayı. İstanbul'da bir restoran 25 liraya mercimek çorbası satıyor ve bunun da maliyetini hesaplıyor. Diyor ki mercimek 40 gram 3 lira, tereyağı 5 gram 7,5 lira, havuç 0,55, soğan 0,42, patates 0,35. Dünya para kazanıyor. O yüzden nerede yediğimize değil de bu aralar ne kadara yediğimize bakacağız. İnanılmaz fiyat farkı var çünkü. Bir tarafta 1000 liraya yediğimiz bir yiyeceği, bir tarafta 150 lira yiyebiliyoruz ve malzeme

şarkılar, bazı şarkılar. Biliyor musunuz en çok kokular ve şarkılar geçmişten izlerinizi size hatırlatırmış. Ya. Haberlere de bakıyorum bir yandan. Özel okullarda yabancı isim dönemi sona erdiğiyle alakalı bilgiler var. Okullar da açılıyor. İnanılmaz da önlemler alındı bu sene biliyorsunuz. Güvenlik görevlileri arttırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesiyle özel öğretim kurumlarında bir değişiklik var. Onun da bilgisini size az sonra geçeceğim. Açılsın okullar, gelsin o trafik ya. Hazırız ya. Hazırız biz.

fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Reklam. Sivi Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kamuda çalışan ebeveynlerden birine ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül uyum haftasında izin verilecek. 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü. Nepal'de emniyet birimleri Tibet bölgesinde bir barajın daha patladığını bildirdi. Arama kurtarma ekiplerine ve halka acil güvenlik uyarısında bulunuldu. FETÖ'nün güncel faaliyetlerine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerden biri darbe girişimini yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz. Norveç kralı 5. Harald bir süredir tedavi gördüğü nadir kan hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi. Üniversitelere yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt işlemleri bugün sona erecek. Başvuruda bulunmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Serbest piyasada gram altın 7148, dolar 48.25, euro ise 56.22 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

biraz bitim. Saat 13.27. Nelerle uğraşıyorsunuz şu dakikalarda bilmiyorum ama evleri bir okula hazırlık telaşı sarmış durumda. Benim dinleyicilerimde de var o. Şimdiden çantalar, kırtasiyeydi, paraydı, oydu buydu, bunları konuşacağız az sonra.

0: Nerede?
1: Dünyayı kurtaran adam nerede?
2: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Radyo Turku.

perde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Radyo Turkuvaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: expertiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Özledim bu şarkıyı ya. Melike. Melike Şahin. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat'ta geldik bu haftaki yayınında sonuna. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce ve istediğiniz gibi olsun. Hoşçakalın. Az sonra Utku ile istekler mikro.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: düğün
1: var. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
2: Reklam.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kamuda çalışan ebeveynlerden birine ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül uyum haftasında izin verilecek. 3 saat idari izinli sayılacak. Nepal'de emniyet birimleri Tibet bölgesinde bir barajın daha patladığını bildirdi. Arama kurtarma ekiplerine ve halka acil güvenlik uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar düşüyor. Yurt genelinde birçok ilde gök gürültülü sağanak görülecek. Batı Karadeniz'de fırtına, Ankara ve İstanbul'da bugün sağanak, İzmir'de ise açık hava olacak. Katil İsrail can almaya devam ediyor. İsrail'e ait bir insansız hava aracı Han Yunus'un El Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya saldırdı. Aynı aileden 3 Filistinli hayatını kaybetti. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve eğitim alabilmeleri için E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. Avrupa'da yazın etkili olan kavurucu sıcaklıklar ormanlık alanları kül etti. Bu yıl 600 bin hektarlık alan yandı. Yangınlardan en çok İspanya etkilendi. Türkiye'nin ihracatı Temmuz'da geçen yıla göre %3 artarak 25,6 milyar dolar, ithalatı ise %5 yükselişle 32,9 milyar dolar oldu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Ve Utku'yla istekler başladı. Bir kez daha sesimin yankılandığı, sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar, hayırlı cumalar. 17'ye dek sizlerle birlikteyim. Evlerinde, iş yerlerinde artık sesim nerelerde güzelleşiyorsa yine her daim olduğu gibi güzel bir yolculuğa çıkacağız. Yine her zaman olduğu gibi gönlümüzden geçenleri paylaşacağız. Bakalım kimler bizimle birlikte ve kimler nerelerden kulak veriyor bize. Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Ufak bir içtima ile programı açacağız birazdan. Evet, mesaj attı devrede. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Özellikle sevdiğiniz sanatçının da ismini not etmeyi unutmayın. Varsa bir problem, varsa bir sıkıntı, her şeyi bir kenara bırakın. Çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Bu güzel 3 saatlik yolculuğa hep beraber çıkalım. Eksiksiz bir şekilde. Evet, içtima başladı. Bakalım kimler nereden dinliyor. 505-188-30-0 dedik. Instagram'da Radyo Turkuaz. Takip etmeyen dostlarımız varsa bizleri takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler. X'de Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar, haberiniz olsun. Herkese sağlıklı, herkese huzurlu, güzel bir gün diliyorum. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. O zaman hazırsa kahveler, çaylar, Utku'yla istekler başlar.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı için şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

güvercin. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

Yine başladık, yine harikasınız her zaman olduğu gibi. Karşımda gerçekten çok güzel dostlar var. Selam olsun bir kez daha. Sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara. Tufan hoş bulduk, çok teşekkürler. Her daim güzel diyor sesiniz, şarkılarınız. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Mersin'den sevgili Tufan'a ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar. Nazan hoş geldiniz diyor. İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Teşekkür ederim. Mardin Nusaybin'den senden bir şarkı istiyorum. Sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun o zaman. Bir gün...

Muhakkak bekliyorum diyor. Sevgili dostumuza da selam olsun. Musaybinden Süleyman. Sana ve bütün dostlara da. Vallahi şu anda diyor Ceylanpınar'dan dönüyorum ve her gün severek dinliyorum. Yolun açık olsun. Bakalım başka. Ali Giresun'dan dinliyor. Zeynep Usta ile birlikte tatlı imalatından sevgiler, selamlar. Ayşen ne çabuk diyor cuma oldu. Gerçekten bir bakıyorsun pazartesi, bir bakıyorsun cuma oluyor. Yani neticesinde hayat bir şekilde akıp gidiyor. Her zaman söylediğim gibi hayatı doğru, düzgün ve akıllıca kullanmak lazım. Bize verilen en güzel şanslardan bir tanesi ömür, hayat. Sayılı rızk, sayılı nefes. Devam edelim. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var. Varsa size dair yazmak istedikleriniz, gönlünüzden geçen güzel sözler paylaşabilirsiniz. Hayata dair olabilir, size özel olabilir. 505 188 30 çift 0.

de huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.

Devam ediyoruz. Akif, o da bizi dinliyor. Nevşehirler için gelsin diyor. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Erkin Baba istekleri var ama ortak bir şarkıda buluşturacağım sizi. Bugün ilerleyen dakikalarda selam olsun. Almanya'da dinleyen dostlara da sevgiler, selamlar. Urfa'dan Adana'da olan Şevval Palta için gelsin diyor. Hikmet Bozkurt, Şevval Palta, peki selam olsun size de. Ayfer, Mardin'den selamlar. Canım Süpiye Cengiz ablam için sizden bir şarkı istiyorum. İyi ki sizler, iyi ki müzik var, iyi ki abimizsiniz demişler. Gönderilen mesajda peki. Çınarcık'tan selamlar, hayırlı cumalar. Mehmet Aladağ, o da bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar. Bursa'da Nezgi, kızım Asel için sizden bir şarkı bekliyorum demişler. Selam olsun size de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. İzmir'den Ayten, uzun zamandır yazamıyordum diyor. Şu anda sizi dinliyoruz. Gelinim Pelin var, onun için de bir selam yollarsanız sevinirim diyorlar. Gönderilen mesajda sevgiler, selamlar olsun size de güzel insanlar. Peki, devam edelim o zaman. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz, gönlünüzden geçenler, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
1: anne... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz. Hayırlı cumalar abicim, Giresun'dan selamlar. Her gün severek dinliyorum sizi. Sıradaki şarkıda Nazlı için ve bütün sevdikleri için İlhan Şeşen istekleri var. Birazdan dinleteceğim. Hülya İzmir'den. Mehmet Erdem, kalbin ne kadar temiz kardeşim. Birazdan dinleyeceğiz. Merhabalar, İzmir'den Erzurum'a gelin almaya gidiyoruz. Yolda sizleri dinliyoruz. Özellikle Saygı ailesine armağan ediyorum demiş Meral Hanım, Meral Ateş ve bütün sevdiklerine de sevgiler, selamlar, hayırlı uğurlu olsun. Sadık, sana ve sevdiklerine kardeşim seviliyorsun demiş. Eyvallah Süleyman, sağ olasın. Esma Batman'dan, Mevlana diyor ki birine kendinden fazla değer verirsen ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin diyor. Yani bu her şeyde böyledir. Her şey ayarında, dozunda olmalı bence. Eskişehir'den Mesut ve Firdevs, onlar da bizi dinliyorlar. Selam olsun. Abi seni dinliyoruz, hayırlı cumalar. Sevgili Kemal Aydemir, Bursa'dan dinliyorum sizi. Subaşı köyündeyiz demişler. O zaman benden de Subaşı köyüne sevgiler, selamlar olsun. Adım Rümeysa Akşam, Kahramanmaraş'tan. Sıradaki şarkı sizler için. İrem Gül Trabzon'dan dinliyor. Kuzenle kahvaltı yapıyoruz ve sizi dinliyoruz demiş İrem. Sizlere de afiyet olsun. Sevgiler, selamlar olsun. Devam edelim Utku'yla isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Birazdan oradaki mesajları okuyacağım.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Aydın'dan Yeşim, kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hülya Akın hoş geldin diyor. Hazırız, dinlemedeyiz. Hayırlı cumalar olsun Hülya. Sevim, o da biz dinliyor İstanbul'dan. Ofisten dinliyorum sizi. Bendeniz birazdan dinleteceğim. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. İlda, o kadar sıcak ki diyor. Allah kolaylık versin oradakilere de. Yani şanslısınız, oranın denizi temiz. İstediğiniz zaman girip çıkabilirsiniz. Oraların tadını bilin. Sıcaktan da şikayet etmeyin bence. Biz ne yapalım İstanbul'da? Denize girilecek yer yok. Merhabalar Ayla, iyi yayınlar. Güzel, bereketli bir gün olsun, hayırlı cumalar. Reyhan Akbaş, arkadaşım Naciye Dal için sizden bir şarkı istiyorum. Kolay gelsin size de. Yeliz, hayırlı cumalar olsun, Aydın'dan selamlar. Ümit Sivri'den dinliyor. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Ayla, huzurlu, bereketli bir gün olsun, hayırlı cumalar dileğinde bulunmuş. Melek Yavuz, Ankara'dan iş yerinde dinliyorum sizi. Çocuklarıma, Emre ve Engin'e, sevdiklerime gelsin tabii ki diyor. Ve tabii sizler için de teşekkürler. Ümran, Edirne'den selamlar. Hemen geliyorum demiş. Eyvallah, selam olsun size de sevgili dostlar. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, gönlünüzden geçenler, güzel sözler, hayata dair paylaşımlarınız varsa benimle birlikte paylaşabilirsiniz. Ben de buradan dile getirmek isterim tabii ki. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'de Radyo Turkuaz.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: misiniz? İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam edelim utkuyla isteklere. Bu saati toparlamaya geçiyoruz birazdan. Ercan İzmir'den bugün doğum günüm diyor. Bütün şarkılar o zaman sana armağan olsun. Kayahan Usta istekleri var. Dinleteceğim. Sevgiler, selamlar olsun size de sevgili dostlar. Nazan'ın mesajı var. Utku Beyciğim dün benim doğum günümdü diyor. Eşim dahi diyor kimse kutlamadı diyor. Kendimi çok yalnız ve mutsuz hissediyorum demiş. Akşama kendime küçük bir bukette pasta alıp güçlük alan yanımı üfleyeceğim demiş. Oyun, hadi bakalım Nazan. Her şey gönlünce olsun. Bütün Turkuaz ailesi olarak senin doğum gününü kutlamış olalım biz de. Esra Yüksel Elti'me sevgiler. Onun için sizden bir şarkı istiyorum. İki Elti sizin takipçiniziz demiş. Sevgilerle diyor Esra göndermiş olduğu mesajda. Selam olsun size de. Hüseyin iyi yayınlar. Deniz'den selam olsun. En güzel şarkılar Mehmet Altımakas ve çalışan arkadaşlar için gelsin. Selam olsun size de. Konya'dan Adana'ya yolculuk yapıyoruz. Sıradaki şarkı da o zaman sizlere armağan olsun. Özellikle orada dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Bir mesajım var demiş. Mehmet, seni çok seviyorum demeniz yeterlidir diyor. Peki. Elçiye zavallı olmasın. Kışlık sosları yaparken dinliyoruz sizi. Sibel Can dinlettim yalnız. Hülya Hanım selam olsun size de kolaylıklar diliyorum. Merhabalar Sarıyer Rumeli Feneri. Özellikle orada dinleyen dostlarımıza da armağan olsun. Ferahnaz, Asiye ve Gülşah. Sizlere de sevgiler, selamlar güzel insanlar. O zaman hazırsak geçelim şarkımıza. Nur Sever, kıymetli dostuma da şu anda beni dinliyor. Ona ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Anneye de bir kez daha geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin. 505-188-30-0

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kamuda çalışan ebeveynlerden birine ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül uyum haftasında izin verilecek. 3 saat idari izinli sayılacak. Nepal'de emniyet birimleri Tibet bölgesinde bir barajın daha patladığını bildirdi. Arama kurtarma ekiplerine ve halka acil güvenlik uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar düşüyor. Yurt genelinde birçok ilde gök gürültülü sağanak görülecek. Batı Karadeniz'de fırtına, Ankara ve İstanbul'da bugün sağanak, İzmir'de ise açık hava olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili konuştu. FETÖ'yle çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı, dedi. Liseye yeni başlayacaklar için rehber hazırlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. turu J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. İngiltere'deki 3 büyük havalimanını hedef alan siber güvenlik ihlali sonucunda yaklaşık 8,7 milyon müşterinin kişisel verilerine erişildiği doğrulandı. Ancak ödeme veya banka bilgilerinin sızdırılmadığı duyuruldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

Devam edelim. İkinci saatimizdeyiz. Bir kez daha yeni açanlar için hatırlatalım. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. Gelen mesajlara bir bakalım. Osman Kırşehir'den sana ve çalışma arkadaşlarına Elmas. Kahramanmaraş'tan kardeşim Nefise için armağan olsun. Kolaylıklar, severek dinliyoruz. Teşekkürler. Merhabalar, Manisa'dan Ahmet. Benim için Emre Fel çalabilir misiniz diyor. Bakacağım ilerleyen dakikalar için. Cemile İzmir'den eşim ve çocuklarım için. Emine kolay gelsin, hayırlı cumalar. Ben de eski bir arabesk şarkısı bekliyorum diyor. Birazdan nostalji köşemizde günün şarkısında harika bir şarkı var. Bakalım sevecek misiniz? Kardeşim merhabalar, Nusaybin'e vardık diyor. Eyvallah, sağ olasın. Her şey gönlünce olsun. Sana ve sevdiklerine armağanımdır Süleyman. Olcay, ben Bursa Karacabey'den dinliyorum. Sıradaki şarkı sevgili Olcay kardeşime ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı, hayata dair varsa güzel sözlerinizi de paylaşarak bana yazabilirsiniz. Saat 17'ye dek misafirinizin yanı başınızdayım.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Kırıkkale'den selamlar. Yemek yaparken diyor kızım da resim çizerken de sizi dinliyoruz. Harun Kolçak, bendeniz istekleri var, bakacağım. Selam olsun size de. Sevgiler, selamlar olsun. Özellikle adım Funda diyor. Kızım Elif Almine için Allah bağışlasın. Halil, iyi yayınlar Batman'dan. Veysel Önal için sıradaki şarkı. Ankara'dan selamlar. Sıradaki şarkıyı eşim Erkan, çocuklarım Yusuf ve Yaren için gelsin diyor Gamze gönderdiği mesajında. Peki. Figen Samsun'dan özellikle Figen Filiz, kızım Pelin kurabiye yapıyoruz demiş ve sizi dinliyoruz. Sizlere de selam olsun. Ellerinize sağlık. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de sizlere. O zaman önce Funda Arar istekleri vardı. Yepyeni şarkısıyla buluşturacağım sizi. Ardından devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: gelse, Tanrı mahveder böyle sevince.
1: Bir reklam. Otomotor, Otoekspertiz.

Devam edelim. İzmir Çankaya Mimar Kemalettin'de gelinlik atölyesinde çalışan arkadaşlarım Ayfer, Songül, Derya, Remziye, Pervin, Selena. Onlar için bir şarkı diyor Muhabbet Yıldırım gönderdiği mesajında. Selam olsun size de, kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Diğer sayfa mesajlarımıza şöyle bir göz atalım. Bakalım orada neler yazmışlar dostlarımız. Sevgili Mehmet, çok teşekkür ederim. Senin de her şey gönlünce olsun. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim sizlere ve sevdiklerinize. Ayrıca merhabalar, Hatay'dan Fatma, eşim Hasan Bey için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Senem Konya Ereğli'den, sıradaki şarkım sizlere. Babacığının nurları da yatsın inşallah. Allah geride kalanlara sağlık sıhhat versin. Ayfer, iyi yayınlar. Sizlerle olmak çok güzel diyor. Bugün diyor güzel Urlam'ın güzel semtinde iskeleden merhaba diyorum sizlere. O zaman sizlere de selam olsun. Size ve bütün sevdiklerinize ithafen bir şarkıyla eşlik edeceğim. Zühre, hayırlı cumalar, dualarımız kabul olsun inşallah. Merhabalar. Rütkü Bey diyor kızım havalar hoştu. Ne kadar güzel. Elif Almina, maşallah. Rabbim güzel yazılar yazsın evlatlarımıza. Onları güzel yerlerde görelim, başarılı görelim. Onlarla gurur duyalım. Ama her şeyden önce sağlık sıhhat olsun, öyle değil mi? Merhabalar, nane temizlerken sizi dinliyoruz. Çamlıyayla'dan selamlar olsun diyor Kezban göndermiş olduğu mesajında. Hazır mıyız? Geçelim istek alan şarkıya.

0: Güzelsiniz.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
0: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6, Ankara 90.2, 90.2, İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
4: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Devam edelim. Merhabalar, Burcu'nun mesajı. Bizim için Yaşar'dan bir şarkı çalar mısınız diyor. Annem Canan, babam Sait için buradan selamlar olsun diyor Burcu. Gönderdiği mesajda peki. Aleyküm selam Almanya'dan Akif. Erkin Baba isteği var, birazdan dinleteceğim. Özellikle Subay Komutan yazmışsın değil mi? Doğru peki. Fatih Ertaş için doğum günü, ayrıca hayatımın anlamı. Benim powerbank'im biricik oğlum Abdülhamit'in de doğum günü. Onları çok seviyoruz. Almanya'dan selamlar olsun demiş sevgili Akif Bey. Sevgiler, selamlar olsun. Süreyya, sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Ahmet için bir şarkı istiyor. Eskişehir'den selamlar. Abi Furkan ben. Babam Güven ve benim için bir şarkı çalabilir misin diyor. Göndermiş olduğu mesajında sevgili dostumuz peki. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, ben buradayım. Saatler 17'yi gösterene kadar. Henüz programın yarısı geride kaldı. Bir yarısı daha var. Bakalım diğer yarısında sizleri neler bekliyor. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Utku ile isteklerde

Devam edelim. Erkin Baba'yı rahmetle andık, sevgiyle andık. Ayşenur Antalya'dan sevgilerle, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız Arzu ve Hasan'la buluştuk diyor. Hepimiz için bir şarkı çalar mısınız? Tabii ki. İsa İstanbul'dan, kızım Fatma'nın annesine selam var, onu çok seviyoruz diyor. İş yerinde dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkım size ve kıymetli eşinize ve ailenize armağan olsun. Emine Giresun'dan nasılsınız diyor. Fındık Bahçesi'nden selam olsun. Özellikle Kara Bulut ailesi için bir şarkı peki. Sizlere selam olsun. Nevzat Almanya'dan, anavatan Türkiye'den gurbete Almanya'ya yolculuk yapıyoruz. Öz ailesi ve sönmez ailesi olarak. Sizlere de hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Dinleteceğim şarkıda size ve kıymetli ailenize armağan olsun. Denizli'den merhabalar. Sıradaki şarkı Züleyha, Zuhal ve Arzu ve Meral Kaya için ve orada dinleyen bütün dostlar armağan olsun. Maşallah orada üretimdeler. Bir tanesi patlıcan oyuyor, bir tanesi konserve yapıyor, birisi de kahve yapıyor, Meral de oturup içiyor, öyle mi? Hadi bakalım, sizlere de afiyet olsun, kolaylıklar diliyorum. Meryem Antakya'dan, canım eşim Soner Bey için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler gönderdikleri mesajda. Peki, devam edelim. Yıldız Silvi Ayranlarının beklediği bir şarkıyla buluşturacağım sizi. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı ve nereden dinlediğinizi yazarak bana ulaşabilirsiniz. Sevdiğiniz sanatçıyı da not etmeyi unutmayın, olur mu dostlar?

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii, Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

Tek gerçek insanların hayatındaki insanlardır. Onlarla yaşadıkları, onlarla geçirdikleri zamandır, bunu unutmayalım. Şu anda bakıyorum da zaman nasıl geçiyor? Hani zaman geçiyor diyoruz, vakit geçiyor ama dünden bugüne baktığım zaman benim kızım da beni dinleyip şarkı istiyor. Zamana bakın, vakte bakın. Yani bu derece hızlı geçiyor zaman. İnsan anlamıyor yaşadıklarını. Böyle film şeridi gibi her şey böyle bir anda geçiyor. Nasıl geçtiğini bile anlamıyoruz. O şekilde bir hayat içerisindeyiz. Rabbim bütün evlatlarımıza sağlık, sıhhat, başarı versin. Rabbim hepsini iyilerle karşılaştırsın. Melis, o da şu anda beni dinliyor. Anneannesiyle birlikte. Sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizler için. Eskişehir'den güzel dileklerimle Mesut Firdevs yazmışsınız galiba. Sizlere armağan olsun bir kez daha peki. Bugün oğlum Ertuğrul'un doğum günü. Geleceği geçmişinden güzel olsun diyor. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar dilerim. Konya Ereğli'den Perihan Hanım. Hatice Kırıkkale'den. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Senin de her şey gönlünce olsun. O da güzel bir yazı paylaşmış. İshak Yılmaz. O da bizi dinliyor. Antakya'dan yazıyorum. Ailem için bir şarkı diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Bu saati kapatıyoruz. Birazdan 3. ve son saate merhaba diyeceğiz. Bakalım 3. ve son saatimizde kimler bizimle beraber? 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kamuda çalışan ebeveynlerden birine ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül uyum haftasında izin verilecek. 3 saat idari izinli sayılacaklar. Nepal'deki sel felaketinde her geçen dakika can kaybı artıyor. Selde yaşamını yitirenlerin sayısının 538'e yükseldiği bildirildi. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörün karşısında en büyük gücümüz aile dedi. Göktaş, bundan sonraki süreçte güçlü ailelerimizle güçlü bir Türkiye'yi kurmaya devam edeceğiz dedi. Çaykur'da 8 Temmuz'a başlatılan 2. sürgün yaş çay alımları bugün tamamlanacak. 3. sürgün yaş çay alımlarına ise 1 Eylül'de başlanacak. 2024'te hizmete sunulan İşkur mobil uygulamasını 9.2 milyon kişi indirdi. Son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı. Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı hayatını kaybetti. Uganda'da henüz 3 yaşındayken tahta geçerek Guinness Rekorlar kitabına giren Tooro Krallığı hükümdarı 4. Rukidi 34 yaşındaydı. Serbest piyasada gram altın 7126, dolar 48.25, euro ise 56.23 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım şu anda dostlarımız nerelerde? Merhabalar Batman'dan Tuana. O da bizi dinliyor. Tuana için ve sevdikleri için. Şu an sizi dinliyoruz. İzmir Bursa yolundayız. Ustam Turahan ve sevgili Furkan Yılmaz. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Merhabalar dostlar. Mesai de yavaş yavaş bitiyor demiş. Şimdiden herkese iyi hafta sonları diliyorum demiş sevgili Çağrı. Merhabalar Mustafa. O da bizi dinliyor. Ceylan Pınar'dan. Giresun Fındıklar'da çalışan çocukların Menderes ve Cesur için armağan olsun demişler. Sıradaki şarkım o zaman sizlere de armağan olsun. Allah kolaylıklar versin. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Yusuf Batman'dan ailemle beraber dinliyoruz sizi. Oğlum Bahos, kızlarım Deniz Maria için gelsin. Sizlere de armağan olsun. Siz de Allah'a emanet. Alper Malatya'dan yazıyorum. Mobilyacıyım. Sıradaki şarkım babam Ali için diyerek mesajına son vermiş sevgili dostumuz Peki. Devam edelim o zaman Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Yepyeni bir ikilem şarkısıyla bir baş başa kalalım. Bakalım sevecek misiniz? Ben dinledim, çok beğendim.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
2: Şoför Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Bakalım kimler var. Beypazarı'ndan Ayten, herkese selamlar olsun. İstanbul'dan, Ankara'dan kızlarım, torunlarım geliyor diyor. Hadi bakalım. Sabahtan beri mutfakta hazırlık yapıyorum ve sizi dinliyorum demiş. Gözünüz aydın. Selam olsun size de. Sağlık saat diliyorum. Mehmet Bülbül Batman'dan. Ben de diyor sizi dinliyorum. Siirt'ten Batman'a doğru dönüş yolundayım. Yayınlar dileğinde bulunmuşlar. İyi yolculuklar. Mustafa, yine yollardayız. Bugün sevgili yeğenim Osman Affan Turan'ın doğum günü. Onun ve bütün çocuklarımızın yeni yaşı hayırlı olsun diyor. Asya ve Avrupa'nın incisi İstanbul'dan herkese selamlar olsun diyor sevgili Mustafa. Yolun açık olsun. Allah'a emanet. Her şey kalbinizce olsun sevgili dostlar. Devam edelim o zaman. Hem ufak bir yoklama alalım, hem de sevdiklerinize mesajlarınızı dile getirmeye devam edelim. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

Devam edelim Utku'yla isteklere. Seda, o da bizi dinliyor İskenderun'dan. Akşamüstü kahve keyfime tabii ki sizler eşlik ediyorsunuz. Canım eşim Cemal için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Afiyet olsun, selam olsun size de. Güzel bir şarkı hazırladım. Abicim hayırlı cumalar olsun. Manevi oğlum Miraç Fevzi Boyun yarınki doğum gününü şimdiden kutlamak istiyorum diyor. Sevgili Emel, yiğidim diyor, nice yıllara, nice yaşların olsun, seviyorum seni. Çalma imkanım varsa diyor, senden bir şarkı istiyorum demiş. Ama son şarkılar artık hazır. Son şarkılar sizlere darmağın olsun. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Utku abi selamlar. İzmir'den Sezer ben. İzmir'de konfeksiyonda çalışıyorum. Sizden bir ricam var diyor. Çalarsanız sevinirim. Özellikle bütün Kars Sarıkamış halkına armağan olsun diyorlar. Gönderilen mesajda. Sevara, iş arkadaşımızın doğum gününü kutluyorum diyor. Nice sağlıklı huzurlu yaşların olsun Ercan Bey diyor. Allah yolunu açık etsin diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar peki. Devam edelim o zaman. Artık son yarım saatimiz. Ufak bir yoklama daha alacağız. Ardından toparlamaya geçeceğiz programı. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.

Devam ediyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar. Yunus'un mesajı. Yine yollardayım her gün olduğu gibi. Tuğba'ma selam olsun diyor. Onu çok seviyorum. Onun bana dediği gibi geçecek geçecek. Bunların hepsi geçecek diyor. Ya sabır diyelim. Selam olsun size de. Bir kardeşimiz vardı. Daha doğrusu bir ablamız Emel. O da bizi dinliyor şu anda. Az önce kayıt alamamışsın. Emel abla hazırlan. Birazdan okuyacağım, olur mu? Ergin Çabuklar. Dinliyorum siz demiş. Sakın yok yazmayın beni. Mudanya'ya selam olsun Ergin abi. Selamlar, sevgiler, sağlık, sıhhat diliyorum. İzmir'den Fatma Nur. Bir ay falan olacak demiş. Araba yolculuğuna denk geldim radyonuza. Sabah bir başlıyorum diyor. Akşama kadar dinliyorum sizi. Eksik olmayın. İzmir'e sevgiler, selamlar olsun Fatma Nur Hanım. Son şarkılar sizler için. Sevgili Alicem, 6 ay oldu diyor babamı kaybedeli. Allah geride kalanlara sağlık sıhhat versin. Bu dünyadan göçüp giden bütün babalarımızın ve annelerimizin mekanları cennet olsun demişler gönderdikleri mesajda. Son şarkılarda sizlere ve sevdiklerinize armağandır sevgili Alicem Adana'dan. Soner, yayınlar Fikri Oruç, onlar da bizi dinliyorlar. İskenderun Modern Evler Mahallesi'ne ve bütün dinleyen dostlarına armağan etmişler şarkılarımızı. Ayrıca abicim hayırlı cumalar olsun diyor sevgili Mehmet, çok teşekkür ederim. Emel, manevi oğlum Miraç Fevzi Boyun yarın doğum günü diyor. Şimdiden doğum gününü kutluyorum diyor. İyi dimnice yaşların olsun. Seviyorum sizi diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Gülşah bugün hiç şarkı dinleyesim yoktu diyor. Ne diyelim, Allah geride kalanlara sağlık sıhhat versin. Bir ablamızın diyor torununu kaybettik diyor. Keyfimiz yok demiş Gülşah, başın sağ olsun. Gerçekten zor. Ayrıca Muhsin Rize'den dinliyor bizi. Şu anda sitenin bahçesinde sizi dinliyoruz demişler. Çaylar hazır diyor. O zaman orada dinleyen dostlara da sevgiler, selamlar olsun, afiyet olsun. Cüneyt İzmir'den. Sıradaki şarkı kalbimin tek sahibi biricik eşim Özden için gelsin. Raziye, o da biz dinliyor Hatay'dan. Her zamanki gibi sizi dinliyorum diyor. Çaldığınız her şarkı çok güzel. Özel bir isteğim yok demiş Raziye göndermiş olduğu mesajında. Teşekkür ederim. Meryem İzmir'den harika bir yayındı diyor. Çok teşekkür ederim Meryem, sağ olasın. Sana ve güzel İzmir'imize sevgiler, selamlar. Osman, o da bizi dinliyor. Kanada, Toronto'dan. Her gün Turkuaz dinlemeye devam ediyoruz demişler. Sağ olun, eksik olmayın. Aydın Efeler'den selamlar. Sıradaki şarkı canım oğlum Mert ve güzel gelinim Merve için gelsin demişler Melih Hanım. Teoman ailesi. Serhat şehrimizden, Edirne'mizden dinliyoruz sizi. Oğlum Umut, kızım Duygu için. Yarın Çanakkale Küçükkuyu'da sizi dinleyeceğiz demiş. Hadi bakalım inşallah. İyi tatiller diliyorum. Sevgili Erkan, tır şoförüyüm diyor. Yoldayım. Eşim Özlem için sizden bir şarkı istiyorum. Özellikle yaptığım bir hatadan dolayı diyor. Kendisinden defalarca af diliyorum demiş gönderdiği mesajında. Erkan Elazığ'dan son şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun, olur mu? Ben artık müsaademi istiyorum. Birbirinden güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakıyorum. Allah sağlık saat verirse pazartesi günü yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyorum. Çalışan dostlarımıza da Allah kolaylık versin. Allah'a ısmarladık.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kamuda çalışan ebeveynlerden birine ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül uyum haftasında izin verilecek. 3 saat idari izinli sayılacaklar. Nepal'deki sel felaketinde her geçen dakika can kaybı artıyor. Selde yaşamını yitirenlerin sayısının 538'e yükseldiği bildirildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ta, Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Beşiktaş, ligde Bayer Leverkusen, Olympique Marsilya, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beersheva ve Hoffenheim'la eşleşti. Trabzonspor'sa Freiburg, Kızıl Yıldız, Kups, Hertz, Yablonets ve CSKA Sofia ile eşleşti. İran Meclis Başkanı Kalibaf resti çekti. Bizim petrol satamadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacak diyen Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın önceki haline dönmeyeceğini söyledi. Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinde temel 1 Eylül'de atılacak. Raylı sistem 16 istasyonla şehrin önemli noktalarında hizmet verecek. Türk dizileri 170'e yakın ülkede yaklaşık 1 milyar kişi tarafından izleniyor. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu durumun Türkiye'nin küresel bir anlatı gücü olduğunu söyledi. Yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Yağışlar Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Yozgat, Sivas, Konya, Mersin ve Adana çevrelerinde etkili olacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Miray'ı.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
4: bir hafta olup getir. Kurutma

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
2: Evet. Şimdi okullu olduk diyor Dani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
8: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kamuda çalışan ebeveynlerden birine ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül uyum haftasında izin verilecek. 3 saat idari izinli sayılacaklar. Nepal'deki sel felaketinde her geçen dakika can kaybı artıyor. Selde yaşamını yitirenlerin sayısının 538'e yükseldiği bildirildi. FETÖ'nün güncel faaliyetlerine ilişkin soruşturmada iki şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerden biri darbe girişimini yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz. Norveç Kralı 5. Harald bir süredir tedavi gördüğü nadir kan hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi. Sıcaklıklar düşüyor. Yurt genelinde birçok ilde gök gürültülü sağanak görülecek. Batı Karadeniz'de fırtına, Ankara ve İstanbul'da bugün sağanak, İzmir'de ise açık hava olacak. Katil İsrail can almaya devam ediyor. İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Han Yunus'un El Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya saldırdı. Aynı aileden 3 Filistinli hayatını kaybetti. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve eğitim alabilmeleri için E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. Avrupa'da yazın etkili olan kavurucu sıcaklıklar ormanlık alanları kül etti. Bu yıl 600 bin hektarlık alan yandı. Yangınlardan en çok İspanya etkilendi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: İstikbal Kom.tr'de.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancı.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Kredi siz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce...

Sebep'te bulacaksın. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FMB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar FMB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onvodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim mutluluk.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
3: Budur.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 28 Ağustos 1987 yılında yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu ayışı programımızda yine şarkıları ve şiirleri ya tebessümle ya hüzünle ya da umutla dinleyeceğiz. Çünkü ayışı duyguların dört mevsiminin de adı. Çünkü bu programda her duygunun bir karşılığı var bildiğiniz üzere. Hafta sonu için yine hem kendinizle hem de sevdiklerinizle birlikte moral depolayabileceğiniz, tüm haftanın yorgunluğunu atacağınız şekilde geçmesini umuyorum. Şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar olsun, evlerinde dinleyenlere de iyi dinlenmeler olsun. Ve her şey de gönlünüzce olsun. O zaman haftaya veda etmek adına ayışı nöbetimize başlayalım. Her biriniz hoş gelin.

Temizlik yapmayı sever misiniz? Şimdi böyle sorunca temizliği çok sevenler elbette ki diye cevap veriyordur. Ama bazıları da çok sevmez. Hani mecbur kaldığımız için temizlik yaparız ki bunlardan tam ortasında yer alıyorum ben. Hani çok sevdiğimi de söyleyemem ama olmadan da olmuyor ya. Tabii ki düzen, temizlik, titizlik konusunda da çok şükür belli bir seviyedeyim. Ama şu bir gerçek, temizlik yaptıktan sonra her ne kadar yapılacak aşamaya gelene kadar zor gelse de yapıldıktan sonraki o mis koku, tertemiz olan ortam insana inanılmaz huzur veriyor ve çok da rahatlatıp mutlu ediyor, değil mi? İşte insan bazen evini temizlediği gibi aslında hayatını da temizlemeli. Böyle içini tüketen insanlardan, emeklerini zayi eden insanlardan ya da nankör, bencil, sadakatsiz insanları şöyle adeta kapının önüne bırakmalı. Ama en önemlisi kalbinden süpürüp atmalı. Temizliğin her türlüsü makbuldür aslında diyerek bunu da böyle toparlayalım.

İnsan bazı şeyleri hayat deneyimleri içerisinde edinirken de yorulabiliyor. Ama önemli de bir öğreti kazanıyor geriye baktığında. Bazen kimisi bunları uzun yıllardan sonra öğrenebiliyor, kimisi ise daha kısa. Nedir? Bir insana çok fazla güvendiğinde bile bazı şeyleri sadece kendine saklaman gerektiğini insan bir şekilde öğreniyor. Ya da aynı zamanda zihinsel sağlığınız. Zihinsel sağlığınız kariyerinizden çok daha önemli sevgili dinleyenler. Bunu mümkün olan en

kısa sürede öğrenmemiz gerekiyor aslında. Zihinsel sağlığımız çünkü beden sağlığımıza da yansıyor, yine ruh sağlığımıza da yansıyor. Dolayısıyla kariyer ikinci planda kalıyor. Son olarak hayat her zaman planladığımız şekilde gitmiyor, gitmeyecek de. Ama her zaman koşullara uyum sağlamaya hazır olmamız gerekiyor. İşte o zaman birçok şeyin üstesinden gelebiliriz. İyi kötü birçok şey öğrendik hayattan ama umarım bundan sonra hep iyi şeyler öğreniriz. Umudumuz bu yönde.

şarkılar dinliyoruz. Kelimelerden oluşan melodik yansımalar aslında. Kitaplar okuyoruz keza, şiirler okuyoruz. Kelimeler ekseninde. Sohbet ediyoruz yine kelimelerle. Yani insan aslında kelimelerden ibaret ve o kelimelerden de belli oluyor o insan. Tabii ki olay bundan ibaret değil ama mesela kalbi bir denize benzettiğinizi düşünün. Dil de kıyı. Dolayısıyla içinde ne varsa dil onu söylüyor. İnsan aslında kendi kelimelerine de dönmeli bazen. Yani içine dönmeli, özüne dönmeli. İnsan bir süre sonra niyet ettiğine, seçtiğine ve bahsettiğine dönüşüyor. Mutluluğun yapamadıklarınla, yaşayamadıklarınla, içinde odaklandığın negatif duygularla gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz değil mi sevgili dinleyenler? Tam tersi onu daha da çok uzaklaştırırız. Ama mutluluk bizim içimizde henüz keşfetmediğimiz bir yol olabilir. Hatta yolun bizzat kendisi oluyor o mutluluk. Varacağımız yerse yine hep kendimiz oluyoruz. O yol boyu şükür sebeplerimizi bolca anmalı sevgili dinleyenler. Zira herkes andığı şeyi çoğaltır. O yüzden o şükür sebeplerinizi çokça anın.

Radyo Türk Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la. Ay Işığı'nın ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken geceye yakışan şarkılarla Ay Işığı nöbetimiz devam etmekte. Şöyle bir düşününce zaman aslında insana çok şey öğretiyor. Gün geliyor, yanlış insanlara kıymet verdiğini öğreniyorsun. Gün geliyor, bazı şeylere boşu boşuna üzüldüğünü öğreniyorsun. Zamanla herkese değer verilmeyeceğini ve bazı şeylere üzülmememiz gerektiğini de öğreniyoruz aslında, değil mi sevgili dinleyenler? Hani bir bakıyorsun ki seni acıtan onca yara çoktan kapanmış. Çünkü alışmayı ve kabullenmeyi öğrendiğinde kendine değer vermeye başlıyorsun. Kendine değer verince de iyileşmeye, ruhundan başlıyorsun.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

başında bekliyor. Kimi sırdaş oluyor, kardeş oluyor. Size sizi olduğu gibi anlatan oluyor. Kimi can oluyor, ömürlük yaren oluyor. Son nefese kadar en güvendiğiniz oluyor. Kimi en zor anında elini öyle sıkı tutuyor ki umut oluyor. Kimi de anlaşılmaya ihtiyacın olduğu bir anda ben seni anlıyorum, sen daha fazla çırpınma, üzülme der gibi geliyor, gönlünde baş köşeye oturuyor. O zaman yine duamız bu olsun, böylesi güzel gelenlerle kesilsin yollarımız.

Yalnız kalmaktan korkuyor musunuz bilmiyorum ama korkmamanız gerektiğini biliyorum sevgili dinleyenler. Ama bir ilişkinin içinde yalnız hissetmektense işte bundan korkabiliriz. Tepki vermekten korkmak yersiz bence ama içinize atıp hastalanmaktan korkmak daha yerinde. Hata yapmaktan korkmayın ama hiç denememiş olmaktan korkun mesela. Ölümden korkmak hiçbir şeye çare değil ama kaçırılmış bir yaşamdan bence korkmalıyız. Bu yaşamda herkes emek vererek bir yere geliyor aslında ve emek vermeden gelen varsa işte ona tepki verilebilir. Sürekli insanların kişiliklerini de hedef alamayız tabii ki. Hani aldınız diyelim, bir günde yine biz hedef oluruz. Yürüdüğünüz her yol, alacağınız her karar, cesaretle atacağınız her adım iyi kilerle sonuçlansın.

Bu zaman öyle bir zaman ki insanların sanki kendini akıntılara kaptırdığı bir zaman. Kaygıların dirençlere dönüşemediği, kargaşaya kapılıp gittiği bir zaman adeta. Ayakta kalmak bir dert adeta. Kendin gibi olmak bir dert. İçinde bir dünya taşımak mesela, bu da bir dert. Herkes gibi olmaya, sırayı bozmamaya, farkının peşine düşmemeye razıysan mesele kalmıyor zaten. Sıradan bir hayat oluşuyor. Ama böyle değilsen, ayakta kalmaya çalışan, kendin gibi olan, içinde bir dünya taşıyan biriysen işin zor. Endişelerine sahip çıkmak, hassasiyetlerini canlı tutmak, kendi zevklerini geliştirmek istiyorsan işte zor bir hayat bekliyor seni. Göğüslemen gereken birçok şey oluyor böyle olduğunda. Her gün, her saat. Ama şöyle de bir detay var. Korkmadan, deneyerek, hata yaparak, yeri geldiğinde düşerek ama tekrar ayağa kalkarak ve o heyecana sahip çıkarak, kendimizi geliştirerek, o hayatın zorluğuna göğüs gererek mücadele ettiğimiz zaman yaşadığımızı hissediyoruz sevgili dinleyenler. Bugünün dünden bir farkı olduğunu net görebiliyoruz. Hepimiz için öyle olsun, değil mi?

Frida Kahlo, insan öyle durduk yere soğumuyor hayattan ve insandan. Susuyor ve sustukça biriktiriyor ve sonra ya içindekileri haykırıyor ya da sessizce uzaklaşıyor. Herkesten ve her şeyden diyor. Bu anlatım tarzını birçoğumuz yaşıyoruz, belki deneyimliyoruz, bilmiyorum. Ama bunu deneyimleyip başkalaştırarak bize tekrar sunan Nazım Hikmet var mesela. O da diyor ki aynı minvalde küstürmeyin insanları hayata. Sonra her şeyden vazgeçiyorlar. Yaşamaktan, güzel olan her şeyden. Bir odada yalnızlığı, bir dağ başında kalmayı, bir adada mahsur kalmayı. Nerede bir yalnızlık varsa onu istiyorlar. Küstürmeyin işte bazı insanları diyerek aslında aynı noktalarda farklı güzel cümlelerle yine buluşuyorlar. Evet, küstürmemek lazım. Ve bunu da biz de şöyle bağlayalım. Küstürmediğimiz ve küsmediğimiz yarınlarımız olsun sevdiklerimizle.

Radyo Türkboğaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Normalde bu saatimizde gecemizin Ayşe nöbetçisi, şair ya da yazarlarımızdan birini belirleyip kısaca da hayatından bahsederek veda ediyorduk. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik ediyordu. Ama bu gece haftanın son Ayşe nöbetinde Ayşe nöbetçilerimiz, gecemizin Ayşe nöbetçisi sizlersiniz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde dinlemek istediğiniz şiirleri Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden direkt mesajla gönderirseniz içlerinden iki tanesini üçüncü saatimize paylaşacağım. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan er, acil servisin acili Uğur Eracil. Dinlemek istediğiniz şiirleri oradan direkt mesajla ulaştırabilirsiniz. O zaman bu vesileyle geceniz şiir olsun.

kulak asmazsın ama bak son kez soruyorum. Nedir suskunluğunun sebebi böyle? Bilirsin, sana kızamam. Sanki rica ediyorum. Bu yaptığın günahtır. Demedi deme. Bana ne kal dedin, ne gitmemi buyurdun. Bir tek bana sağırsın, tüm aleme duyurdun. Sana muhtaç bir kalbi yetimliğe doyurdun. Kul hakkına girer bu, demedi deme. Bu kadar sevilmezsin desem aşarım haddi. Neyse problem görünen, aşalım hadi. Taşa bu kadar söylensem bir ses verirdi. Taşarsam durulmam daha, demedi deme. Yerden bitmedi boyum, beni de doğuran var. Emrine amade diye büyütmedi bu kadar. Neticeye razıyım, babana rahmet bir karar. Ömrüm harmana tutuldu, demedi deme. Halimizi öğrenen kan davalıyız sanır. Şahit olsa kavgamıza, bildiğine utanır. Hiç ettiğin sevgimize akbabalar dolanır. Kurda kuşa yem oluruz, demedi deme. Sana meftun dilime, alıştırma isyanı. Sevgim, kalbimin sana acizane ikramı. Her nefesin ömürden, hayatın yok tekrarı. Göçer gidersin bir gün, demedi deme. Neydi sana zahmetim, bir selam yollaman mı? Arada bir halimi, sağlığımı sorman mı? Bir çay içmeye vaktin nazarında ziyan mı? Kırdın kahvenin hatrını, demedi deme. Seni bildim bileli hayattı tebessümün. Benden gittin gideli yaşamak teessürüm. İbadete çevirdin, sana mı tefekkürüm? Allah'tan gayrı medet şirktir, demedi deme. Benden sana bir ömür düşünmene müsaade. Ya gel de varlığıma, ya da aşka ziyade. Çok üstüne geldiysem hakkın için helal de. Kor olur ebedi alemim, demedi deme.

Neden hep böyle oluyor diye sorguluyor musunuz bazen? Bir şeyler sürekli yarım kalmak zorunda mı mesela? Hep mi bu defa çok farklı dediklerimiz aynı yalanın bir parçasına dönüşür? Hep mi en çok güvendiklerimiz en derinden yaralar? İnsan içinden geldiği gibi sevmemeli mi yani? Bunu mu anlamalıyız? İçindekileri hissettirmek, o sevgiyi hissettirmek hata mı birine? Onu nasıl sevdiğini hissettirmek hata mı? Oysa korkmadan sevmek gerektiğini bence. Gideceğini düşünmeden, acı duymadan, içinden geldiği gibi sevmek gerekirken neden ilk fırsatta gider ki çok sevilen?

Bağlanmayacaksın bir şeye. Öyle körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın. Ve zaten genellikle o daha az sever seni. Senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın hem. Hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişim gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela evinde. Böyle paldır küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeyleri sahipleneceksen, çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin, mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. İlişik yaşayacaksın. Ucundan

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerimiz, Ayşe gölgesinde huzur arayan ve de bulabilmenizi umut ettiğim sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlayışı burada sona eriyor. Yine iki günlük özlem biriktireceğiz heybemizde ve yeni haftayla dökeceğiz yürekten yüreğe. Hayattan her zaman bir şeyler öğreniyoruz. Bu öğrenme bitmiyor, bitmeyecek de. Bir eşya gibi yahut bir şarkı, bir şiir gibi oluveriyor hayatın bize öğrettikleri aslında. İyi bir hayat öğrencisi olmak dileğiyle ama. Geceye de duamız olsun. Allah hiç kimseyi umutla yürüdüğü yoldan hüzünle geri döndürmesin. Derdiyle uyuyan varsa aramızda dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Pazartesi evvela sabah.

7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için. Uğur'la güne merhaba da. Ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde pazartesi günü ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz.
1: Beni vurup yerde bırakma, katlanamıyorum hiçbir

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha, geceden sabaha Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Susman da yeterdi son vermem hiç.